0: Techno. Radio Orient.
1: Boşuna mı çektim dertleri? Topladım senin yüzünden herkesi. Masa